şirkin sizin şirkinin. Bergis birge, Bergis, Bergis. Gülüyor. Tamam aşağı.

Gensizim şirkenin Bergis birge Bergis Bergis Gülüydü Tamaşa

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz şahsı üstümüzdeydir. Bərimiz yüzümüz koy, sosyete kısılmayın. Uyanmayın, daha sonra şahar oturamız. Kesin bu ağayan! Yine şükür et.